0: hitowi. Kalo sedum, sedum. Leto do maximum. Hitowi na maximum.
1: Hi, I'm Ray.
2: Kalo sedum, sedum. Samo hitowi.